0: naye wunenisaye yenata yenchirme de yunsa onu kwa no boyasi onu obi anwene ho onu anepo na de ne busase onya mo wiase
1: crown24.com we think the capital mene obana.

edo moni sani osonta krache nansu minu ya mensuro seita indie oyu wifo nansu hudi ya fano kredie tina sisumu nyanko pon senti nise yenyamia yenenam oyu nyamia otiasi.

manyina kutunu menso soma kutuni pi menso na kutunu na mapo. Come on, I won't let them cheat me. Nyame yasahine amanyina rekutunu menso so na kutunu mapo. Every side and yammy, Woody Jamaica.